Ne dodam. Kere zaman bütün ne doğaçı camalı var. Diye sağlık var. Bu hoca yüzyılın ben sahibi bakıda tutmuş. Şimdi çok onları neyip hemen dönek zorak. Kutu kanımamı koy. Çiçti